ne arıyorsun Sıranya Sürey? Bir yere sıra ben nalı zantarım. Bir gün yap kurç yetsin zantarımda. Ne ku mekliyem anlar ki sabah kanşılım. Klage ne ku büyüdüm de nalı çağla anlar kayı çağla işte aynı. Ramazı aslan pata. Anta rama mayo. O sahip kredi aste anlar kayı tobandırın.